hem çok sevdiğiniz yıldızlar hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yepyeni parçaları. İlk önce burada dinle. Radyo D ile keşfet.

Ne çok sevmiştim seni, ne çok hatırlar mısın? Ne çok sevmiştim seni, ne çok hatırlar mısın? Aşiyan yollarından ses versem duyar mısın?

hem çok sevdiğiniz yıldızlar hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yepyeni parçaları. İlk önce burada dinle. Radyo D ile keşfet.

Hem çok sevdiğiniz yıldızlar hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yepyeni parçaları. İlk önce burada dinle. Radyo D ile keşfet.

Radyoda şarkıları bir de böyle dinle. Türkiye'de ilk kez akustikler, konserler ve canlı performans tadındaki tüm şarkılar sahnede. Koltuğunuz her zaman en önde. Gerçek müziğin hazzını yaşa. Sahne hafta içi her gün 22

Tam Taşçı 2026 Sende de Benden Var turu devam ediyor. Bu gidişat sorun olacak. 9 Eylül Eskişehir Kent Park Festival Alanı. 12 Eylül Konya Selçuklu Kongre Merkezi Açık Hava Sahnesi. 29 ve 30 Eylül İzmir Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu. Biletler Paso ve Biletix'te. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve

0: 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Kamu spotu.
1: Hayatta her şey bekleyebilir. Sağlığınız asla. Her 3 dakikada bir kişiye kanser teşhisi konulmakta. Unutmayın, bedenimiz en değerli hazinemiz. Düzenli doktor kontrollerinizi ve sağlık taramalarınızı mutlaka yaptırın. Kanserde erken teşhis hayat kurtarır. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.

0: Aras, geçmişinin peşinde gerçeğe bir adım daha yaklaşıyor.
1: Ailesiyle yaşadığı anılar yerine kurguladıklarımızı ikame ediyorum. Kafası karışmaya başladı. Çok küçük daha zaten. Çok müsait bunun için. Seni buraya kim getirdi?
2: Şundan teyze Ali ve Hakan.
0: Daha 17 yeni bölümüyle bu akşam saat 20'de sadece Kanal D'de.

0: Milletçe sahip olduğumuz vatan sevgisi ve hürriyet aşkı ilelebet canlı kalacak. Cumhuriyetimizin temellerinde yer alan bu yüksek ruh ve şuur her an her saniye yolumuzu aydınlatmaya devam edecek. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun.
1: Hem yolda hem sahnede tam gaz eğlence. MotoFest başlıyor. MXGP Türkiye Dünya Motocross Şampiyonası ve Avrupa'nın en büyük motosiklet festivali MG Afyon MotoFest 2-6 Eylül'de Afyon Karahisar'da. Üstelik harika konserler de bu festivale eşlik ediyor. Emre Fel, Sefo, Demet Akalın, Emre Alcı, Pentagram, Ceza, Murat Boz ve daha birçok sanatçı MG Afyon MotoFest'te. Biletler Park Afyon AVM ve vidipass.com'da. Organizasyon Türkiye Motosiklet Federasyonu. Resmi

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Yokuşu çıktıktan sonra sağa dönün.
1: Çıkabilsem döneceğim de bizim emektar çıkmıyor.
0: O zaman Garanti BBVA Mobile girin.
2: Hayalinizdeki hızda ağır bağlısı taşıt kredisi Garanti BBVA Mobile'de. Siz de istediğiniz taşıtı seçin, şubeye gitmeye gerek kalmadan kolayca başvurun. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de. Garanti BBVA.
3: Okula dönüş.

0: 0 çift 0'ı arayın. D-Smart'la olun. Umran Oto
1: Ekspertiz. Reklam.
0: Öncelikli yayın.
2: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
3: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
4: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
5: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
6: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
7: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
8: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

hem çok sevdiğiniz yıldızlar hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yepyeni parçaları. İlk önce Buğda dinle. Radyo D ile keşfet.

0: Radyo D hava durumu.
1: İstanbul'da bugün hava parçalı ve çok bulutlu, sıcaklık 27 derece. Ankara parçalı ve çok bulutlu 25. İzmir parçalı ve az bulutlu 34. Adana parçalı ve çok bulutlu 31. Samsun sağanak yağışlı 24. Diyarbakır aralıklı yağışlı 32. Ve sağanak yağışlı olması beklenen Kars'ta hava sıcaklığı 22 derece olarak ölçülüyor. Radyo D.
2: Frekans aramak yok. Parazit yok. Yüksek ses kalitesi var. Dijital ses yayıncılığında kapsama alanımız genişliyor.
3: Dub Plus.
2: Radyo D, radyo yayıncılığında son teknoloji Dub Plus'la İstanbul, Ankara ve İzmir'de. Aracınızın radyosunda Dub fonksiyonu yer alıyorsa açın, 4. kanalı seçin, Radyo D'yi en yüksek ses kalitesiyle dinleyin.
3: Dub Plus.
2: Dub Plus ve Radyo D. Mükemmel uyum, fark yaratan yayıncılık.
4: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.

0: olacaksın.
1: Zaferinizi gökyüzünde. Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla yurt içi tek yön biletinizi 30-31 Ağustos tarihlerinde alın, 24 Kasım 2026-20 Ocak 2027 tarihleri arasında 1449 TL'den başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.

0: 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Radyo D.
1: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank avantajları daima sizinle. Vakıfbank World Card'ları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 150 TL, toplam 1500 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Miles & Smiles'la hayatta neler var neler. Uçması var, uçarken kazanması var. Sürmesi var, sürdüğün aracı kiralarken de kazanması var. E yakıtı var, orada bile kazanması var. Deniz manzaralı odası, kral dairesi var. Yani tatilde de kazanması var. Hayattan keyif almanın pek çok yolu var. Ama ayrıcalıklarla dolu tek bir Miles & Smiles var.

önemli, heyecan verici, eğlenceli, bilgilendirici, vazgeçilmez, bazen de tamamen gereksiz her şey.

0: Serkan.
1: Efendim abi.
0: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
2: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
0: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
3: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
4: Empara, Empara, bankanın güzeli.
5: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
4: Tatil Budur hissi.
6: Smokin bizim işimiz.

hem çok sevdiğiniz yıldızlar hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yepyeni parçaları. İlk önce burada dinle. Radyo D ile keşfet.

0: Radyo D hava durumu.
1: İstanbul'da bugün hava parçalı ve çok bulutlu, sıcaklık 27 derece. Ankara parçalı ve çok bulutlu 25. İzmir parçalı ve az bulutlu 34. Adana parçalı ve çok bulutlu 31. Samsun sağanak yağışlı 24. Diyarbakır aralıklı yağışlı 32. Ve sağanak yağışlı olması beklenen Kars'ta hava sıcaklığı 22 derece olarak ölçülüyor. Radyo D.
2: Via Karavan haftalık rotayı sunar.
3: Haftalık rotamızda istikamet Eğirdir Gölü. Isparta sınırları içinde yer alan Eğirdir Gölü, Türkiye'nin en büyük tatlısu göllerinden biri olarak dikkat çekiyor. Geniş kıyı şeridi ve sakin atmosferi, kamp ve karavan yolculukları için eşsiz bir ortam oluşturuyor. Göl manzarası eşliğinde huzurlu bir konaklama yapmak isteyenlere, Isparta Eğirdir rotasında keyifli yolculuklar.
2: Via Karavan haftalık rotayı sundu.
4: Radyo D.
2: 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Alanya'dayız. Saat 20 Atatürk Anıtı önünde buluşma. Saat 20.30 Alanya Kent Konseyi ile Fener Alayı. Saat 21.30 Gülşen Konseri. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın tüm coşkusuyla Alanya'da kutluyoruz. Medya sponsoru Dream Türk ve Radyo D.
5: Serkan!
6: Efendim abi?
5: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi vardı dükkan için, onu halledeceğim.
6: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
5: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
7: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
8: Empara. Empara, bankanın güzeli.
9: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
10: Altın Yıldız, Altın Yıldız.
11: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
12: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
13: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle şehre dönüşte de sizinle. Getir.

0: Milletçe sahip olduğumuz vatan sevgisi ve hürriyet aşkı ilelebet canlı kalacak. Cumhuriyetimizin temellerinde yer alan bu yüksek ruh ve şuur her an her saniye yolumuzu aydınlatmaya devam edecek. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun.
1: Radyo T. Ali'ye bak bu sefer affetme hanımı. Ali'ye bak bu sefer affetme hanımı.
2: Ben sana bir şey söyleyeyim o zaman. Deniz buraya çok zor alıştı. Ama alıştı.
3: Efsane Aşk yeni sezonunda fırtına gibi esecek.
4: Numaramı değiştiriyorum, telefondasın. Ülke değiştiriyorum, kapındasın. Git.
5: Zamanımız daralıyor. O yüzden çocukla birlikte çıkacağız.
4: Tehlikenin de farkındayım. O yüzden buradayım. Oğlumu korurum. Deniz, Mardin'e götürmem.
3: Yeni bir ülkede şansını deneyen Alya ve Küçük Cihan'ın akıbeti merak konusu.
4: Cihan! Bu ne faizi vermem Cihan!
6: Komiserim, Cihan Albora ile Cihan Deniz Albora'nın Mardin'e giriş yaptığı tespit edildi.
3: Uzak Şehir yeni sezonuyla 14 Eylül Pazartesi akşamı saat 20'de Kanal D'de.
7: Reklam.
8: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

Zaferinizi gökyüzünde. Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla yurt içi tek yön biletinizi 30-31 Ağustos tarihlerinde alın, 24 Kasım 2026-20 Ocak 2027 tarihleri arasında 1449 TL'den başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.

Sıradaki şarkı aşktan yananlara, güneşten yananlara, tatil için yanıp tutuşanlara gelsin. Güneşe doğru sürenlere, valizini hazırlayanlara ve tabii ki tüm yaz severlere gelsin. Sıradaki şarkı Radyo D'den gelsin. Radyo D, hayatın içinde her zaman seninle.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress. Türkiye'nin hafızası.
5: Serkan!
6: Efendim abi?
5: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
6: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
5: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
7: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini...

0: Radyo D hava durumu.
1: İstanbul'da bugün hava parçalı ve çok bulutlu, sıcaklık 27 derece. Ankara parçalı ve çok bulutlu 25, İzmir parçalı ve az bulutlu 34, Adana parçalı ve çok bulutlu 31, Samsun sağanak yağışlı 24, Diyarbakır aralıklı yağışlı 32 ve sağanak yağışlı olması beklenen Kars'ta hava sıcaklığı 22 derece olarak ölçülüyor. Radyo
2: D. Aras, geçmişinin peşinde gerçeğe bir adım daha yaklaşıyor.
3: Ailesiyle yaşadığı anılar yerine kurguladıklarımızı ikame ediyorum. Kafası karışmaya başladı. Çok küçük daha zaten. Çok müsait bunun için. Seni buraya kim getirdi?
4: Şundan teyze Ali ve Hakan.
2: Daha 17 yeni bölümüyle bu akşam saat 20'de sadece Kanal D'de.
5: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
6: Anında mutluluk, anında fırsat, anında indirim İstikbal'de. Yatak, baza, başlık set alışverişlerinizde İstikbal'den anında %10 indirim. Bu fırsat kaçmaz. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
7: Okula dönüş

9 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Hem yolda hem sahnede tam gaz eğlence. MotoFest başlıyor. MXGP Türkiye Dünya Motocross Şampiyonası ve Avrupa'nın en büyük motosiklet festivali MG Afyon MotoFest 2-6 Eylül'de Afyon Karahisar'da. Üstelik harika konserler de bu festivale eşlik ediyor. Emre Fel, Sefo, Demet Akalın, Emre Avcı, Pentagram, Ceza, Murat Boz ve daha birçok sanatçı MG Afyon MotoFest'te. Biletler Park Afyon AVM ve vidipass.com'da. Organizasyon Türkiye Motosiklet Federasyonu. Resmi radyo.

0: kredi kartları ile market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 1200 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
1: Okula dönüş

0: Top 20.
1: 20 numara.
0: Radyo T Top 20 listemizin yeni giriş parçalarından Elif Kaya'dan Vallah Severim 20 numarada.
2: Vallah severim, billah severim, yar seni anamdan fazla severim.
1: 19 numara.
0: Ezel ve son şarkısı Bana Ne Bu Sevdalardan 19 numarada.
3: Bana ne bu sevda?
0: Reymen'den Sen Var Ya bir basamak geriledi bu hafta 18 numarada.
4: Yok belli ki yok kaçırım, çok olacak yine asırım of. Sen var ya sen az değilsin aşk.
1: 17 numara.
0: Sıla 3 basamak yükseldi. Top 20'de 17 numaradaydı ağır başlı serseri.
5: Odalarda saklandım.
1: 16 numara.
0: Berkay 2 basamak geriledi. 16 numaranın sahibiydi. Aslanlar Doğuyor.
6: Kopar dedim kopardım. Çekip seni bağrımdan. Bebek gibi uyurdum. Ayaktayım artık.
1: 15 numara.
0: Mabel Matiz aynı yerinde. 15 numarada Umrum Dışı.
7: Yavrum bu dertler benim. Ben bütün bay bay. Çekinme var da yerin çıkar. Bir de sen koy.
1: 14 numara.
0: Crash 2 basamak yükseldi. 14 numarada şarkıları Crash.
8: Zamana kadar benlesin. Henüz ona karar vermedim. Buralara kolay gelmedim. Anlamadım anlattım.
1: 13 numara.
0: Manifest grubundan Toz Pembe bu hafta listemizde 13 numaradaydı.
9: Bakıyorsun niye çok toz pembe?
1: Numara.
0: Emircan İrek ve Dedü Bluman düeti Sehven bir basamak daha yükseldi 12 numarada.
10: Yes,
1: 11 numara.
0: Poizi'den Başımda Belalar bu hafta aynı yerini koruyor listemizin 11 numarası.
11: Bu

0: Yokuşu çıktıktan sonra sağa dönün.
1: Çıkabilsem döneceğim de bizim emektar çıkmıyor.
0: O zaman Garanti BBVA Mobile girin.
2: Hayalinizdeki hızda ağır bağlısı taşıt kredisi Garanti BBVA Mobile'de. Siz de istediğiniz taşıtı seçin, şubeye gitmeye gerek kalmadan kolayca başvurun. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de. Garanti BBVA.
3: Zaferin izi gökyüzünde. Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla yurt içi tek yön biletinizi 30-31 Ağustos tarihlerinde alın, 24 Kasım 2026, 20 Ocak 2027 tarihleri arasında 1449 TL'den başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
4: Reklam.
5: Kamu spotu.
6: Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim.
7: İmza Sevinç Aksu.
6: Lösev hayat verir.
8: 104 Radyo'da 6 numara.

0: Top 20.
1: 10 numara.
0: Radyo Day Top 20 listemizin 10 numarasında Salih Bademci var. Yürü ya kulum.
2: Yürü ya kulum, bana dokunma, iç çekişimden medet umma. Hadi yürü ya kulum, sebebi sorma, belki başka baharlara.
1: 9 numara.
0: Tan Taşlı'dan Gidişat bu hafta listemizin 9 numarasıydı.
3: Bu gidişat sorun olacak, bu yara benim sonum olacak. Asa yanına ne zarar.
1: 8 numara.
0: Derya Uluğ bir basamak geriledi, 8 numarada Şımarık.
1: Numara.
0: Yalın da bu hafta iki basamak geriledi. 7 numarada yer aldı.

0: 6 numara.
1: Mela Bedel'den bir Mustafa Sandal cover'ı, 2 tas çorba. Listemizde bu hafta 6 numara.
0: Numara.
1: Blok 3 bu hafta 5 basamak yükseldi. Son günlerinde sevilen şarkılarından oldu tabii ki. 5 numarada Sebebi Yar.
2: Benim hatam mı burada? Benim hatam mı? Kalbinde
0: son. 4 numara.
1: Elif Buse Doğan liselerden pek düşeceğe benzemiyor. Bu hafta 2 basamak daha yükseldi. 4 numaradaydı Yangın Yeri.
0: Numara.
1: Sibel Can ve APO'dan Kıyamam bu hafta aynı yerini koruyor. 3

0: 2 numara.
1: Manifest grubundan Ajda Pekkan düeti Hileli bu hafta 2 numarada. Ve geldik zirveye. Radyo'da Top 20 listemizin bir numarasında yine aynı parça var. Ve bu yazın tabii ki en sevilen parçalarından biri Hadise'den Ara Beni bu hafta Top 20'de bir numarada.

0: Karavan haftalık rotayı sunar.
1: Haftalık rotamızda istikamet Eğirdir Gölü. Isparta sınırları içinde yer alan Eğirdir Gölü, Türkiye'nin en büyük tatlı su göllerinden biri olarak dikkat çekiyor. Geniş kıyı şeridi ve sakin atmosferi, kamp ve karavan yolculukları için eşsiz bir ortam oluşturuyor. Göl manzarası eşliğinde huzurlu bir konaklama yapmak isteyenlere, Isparta Eğirdir rotasında keyifli yolculuklar.
0: Via Karavan haftalık rotayı sundu.
2: Radyo D.
0: Frekans aramak yok. Parazit yok. Yüksek ses kalitesi var. Dijital ses yayıncılığında kapsama alanımız genişliyor.
3: Dub Plus.
0: Radyo D, radyo yayıncılığında son teknoloji Dub Plus'la İstanbul, Ankara ve İzmir'de. Aracınızın radyosunda Dub fonksiyonu yer alıyorsa açın, 4. kanalı seçin, Radyo D'yi en yüksek ses kalitesiyle dinleyin.
3: Dub Plus.
0: Dub Plus ve Radyo D. Mükemmel uyum, fark yaratan yayıncılık.
4: Reklam.
5: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Bazen Smiles'la hayatta neler var neler. Uçması var, uçarken kazanması var. Sürmesi var, sürdüğün aracı kiralarken de kazanması var. E yakıtı var, orada bile kazanması var. Deniz manzaralı odası, kral dairesi var. Yani tatilde de kazanması var. Hayattan keyif almanın pek çok yolu var. Ama ayrıcalıklarla dolu tek bir Bazen Smiles var.
1: Serkan!
2: Efendim abi?
1: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
2: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
1: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
3: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor. Empara.

0: Milletçe sahip olduğumuz vatan sevgisi ve hürriyet aşkı ilelebet canlı kalacak. Cumhuriyetimizin temellerinde yer alan bu yüksek ruh ve şuur her an her saniye yolumuzu aydınlatmaya devam edecek. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun.
1: Radyo T. Reklam.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank avantajları daima sizinle. Vakıfbank World Card'ları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 150 TL, toplam 1500 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
4: Vakıfbank daima seninle.
5: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
6: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle, şehre dönüşte de sizinle.
1: Getir, bir mutluluk getir.
7: Reklam.
1: Radyo D.
8: Öncelikli yayın.
9: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Mustafa'n Aslan Han.
1: Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Ya programda biliyorsunuz her şey var.
2: Arada makara var, ya. Ağlama var, gülme var.
1: Hem vücudunuzun en sıcak saatleri hem de canlı yayının en sıcak saatleri Drive Time efendim.
3: Ben seni Cimer'e şikayet edeceğim.
1: Niye kız?
3: Çok eğlendiriyor, çok eğlendiriyor diye.
1: Sus kız Allah seni.
4: İrfan Aslanhan'la Radyo Makinesi hafta içi her gün 17'de Radyo D'de.
5: Reklam.
6: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
7: Serkan!
8: Efendim abi?
7: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi vardı dükkan için, onu halledeceğim.
8: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
7: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
9: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
10: Empara. Empara, bankanın güzeli.
11: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
12: Okula dönüş.

0: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
1: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle. Şehre dönüşte de sizinle. Getir.

hem çok sevdiğiniz yıldızlar hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yepyeni parçaları. İlk önce Buğda dinle. Radyo D ile keşfet.

Radyo'dayız. Saat 20. Atatürk Anıtı önünde buluşma. Saat 20.30. Alanya Kent Konseyi ile Fener Alayı. Saat 21.30. Gülşen Konseri. El ayak çekilince gel anlarsın görünce. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı tüm coşkusuyla Alanya'da kutluyoruz. Medya sponsoru Dream Türk ve Radyo D.

0: bizim işimiz. Altın Yıldız Classics. Altın Yıldız, Altın
1: Yıldız. Selam, ben Piraye.
2: Ben de Rutkay.
1: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
3: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
4: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNB Kart.com.tr'de.

0: 9 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Radyo D. Reklam. ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam. Vakıfbank ile yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World Kartlar ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 400 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
2: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
3: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle. Şehre dönüşte de sizinle. Getir.

0: gittiğin her yerde. Her zaman seninle.
1: Radyo D. Hayatın içinde her zaman seninle.
2: Merhaba, ben Funda Arar. Radyo D. Hayatın içinde her zaman seninle.

0: Ay günaydınla günaydın.
1: Efendim günaydın, good morning. Baksana saça başa benziyorsun ya Raza'ya. Ne siyaset ne futbol ne de dinle ilgili konular. Yorum yapmayacak kadar akıllı bir kadına.
2: Senin radyolarını dinliyoruz da hay oluyoruz.
1: Ay canım benim ya. Radyo değilsin. Ay günaydınla günaydın efendim. Partimiziyle devam ediyor.
0: Ay günaydınla günaydın. Hafta içi her sabah 7'de Radyo D'de. Radyo D'de.
3: Reklam.
4: Selam, ben Piraye.
5: Ben de Rutkay.
4: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
6: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
7: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBkart.com.tr'de.
8: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
9: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle. Şehre dönüşte de sizinle. Getir.

0: Aras, geçmişinin peşinde gerçeğe bir adım daha yaklaşıyor.
1: Ailesiyle yaşadığı anılar yerine kurguladıklarımızı ikame ediyorum. Kafası karışmaya başladı. Çok küçük daha zaten. Çok müsait bunun için. Seni buraya kim getirdi?
2: Sonradan teyze ve Hakan.
0: Daha 17 yeni bölümüyle bu akşam saat 20'de sadece Kanal D'de.
3: Selam, ben Piraye.
4: Ben de Rutkay.
3: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
5: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece FMB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
6: Eylül ayı sonuna kadar FMB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi

Anında mutluluk, anında fırsat, anında indirim İstikbal'de. Yatak, baza, başlık set alışverişlerinizde İstikbal'den anında %10 indirim. Bu fırsat kaçmaz. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.

0: milletçe sahip olduğumuz vatan sevgisi ve hürriyet aşkı ilelebet canlı kalacak. Cumhuriyetimizin temellerinde yer alan bu yüksek ruh ve şuur her an her saniye yolumuzu aydınlatmaya devam edecek. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Radyo D.
1: Reklam. Selam, ben Piraye.
2: Ben de Rutkay.
1: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
3: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
4: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBkart.com.tr'de.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.

0: hem yolda hem sahnede tam gaz eğlence. MotoFest başlıyor. MXGP Türkiye Dünya Motocross Şampiyonası ve Avrupa'nın en büyük motosiklet festivali MG Afyon MotoFest 2-6 Eylül'de Afyon Karahisar'da. Üstelik harika konserler de bu festivale eşlik ediyor. Emre Fel, Sefo, Demet Akalın, Emre Alcı, Pentagram, Ceza, Murat Boz ve daha birçok sanatçı MG Afyon MotoFest'te. Biletler Park Afyon AVM ve vidipass.com'da. Organizasyon Türkiye Motosiklet Federasyonu. Resmi radyo sponsoru Radyo D.
1: Selam, ben Piraye.
2: Ben de Rutkay.
1: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
3: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışveriş yapacağız.
4: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBkart.com.tr'de.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
6: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Smokin bizim işimiz. 6 yıl

0: Radyo'da hava durumu.
1: Yapılan son tahminlere göre yarın İstanbul açık güneşli, sıcaklık 29 derece. Ankara güneşli 29, İzmir güneşli 34, Antalya güneşli 36, Trabzon yağmurlu 26 ve güneşli geçmesi beklenen Diyarbakır'da hava sıcaklığı 34 derece olarak ölçülüyor.
2: Via Karavan haftalık rotayı sunar.
3: Haftalık rotamızda istikamet Eğirdir Gölü. Isparta sınırları içinde yer alan Eğirdir Gölü, Türkiye'nin en büyük tatlı su göllerinden biri olarak dikkat çekiyor. Geniş kıyı şeridi ve sakin atmosferi, kamp ve karavan yolculukları için eşsiz bir ortam oluşturuyor. Göl manzarası eşliğinde huzurlu bir konaklama yapmak isteyenlere, Isparta Eğirdir rotasında keyifli yolculuklar.
2: Via Karavan haftalık rotayı sundu.
4: Radyo
2: frekans aramak yok. Parazit yok. Yüksek ses kalitesi var. Dijital ses yayıncılığında kapsama alanımız genişliyor.
5: Dub Plus.
2: Radyo D, radyo yayıncılığında son teknoloji Dub Plus'la İstanbul, Ankara ve İzmir'de. Aracınızın radyosunda Dub fonksiyonu yer alıyorsa açın, 4. kanalı seçin, Radyo D'yi en yüksek ses kalitesiyle dinleyin.
5: Dub Plus.
2: Dub Plus ve Radyo D. Mükemmel uyum, fark yaratan yayıncılık.
6: Reklam.
7: Sen de katıl derim, katılın evim.
6: Reklam.
8: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
9: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle, şehre dönüşte de sizinle.
10: Getir, bir mutluluk getir.
11: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
12: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
13: Tatil budur hissi.
14: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
15: Altın Yıldız, Altın Yıldız.
16: Serkan!
17: Efendim abi?
16: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
17: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
16: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
18: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
19: Empara.

0: 9 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Radyo D.
1: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam.
3: Selam, ben Piraye.
4: Ben de Rutkay.
3: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
5: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
6: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBkart.com.tr'de.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
8: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Radyo'da hava durumu.
1: Yapılan son tahminlere göre yarın İstanbul açık güneşli, sıcaklık 29 derece. Ankara güneşli 29, İzmir güneşli 34, Antalya güneşli 36, Trabzon yağmurlu 26 ve güneşli geçmesi beklenen Diyarbakır'da hava sıcaklığı 34 derece olarak ölçülüyor. Radyo'da.
2: Tam Taşçı 2026 Sende de Benden Var turu devam ediyor. Bu gidişat sorun olacak. 9 Eylül Eskişehir Kent Park Festival Alanı. 12 Eylül Konya Selçuklu Kongre Merkezi Açık Hava Sahnesi. 29 ve 30 Eylül İzmir Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu. Biletler Paso ve Biletix'te. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
3: Reklam.
4: Garanti BBVA.
5: Yokuşu çıktıktan sonra sağa dönün.
6: Çıkabilsem döneceğim de bizim emektar çıkmıyor.
5: O zaman Garanti BBVA Mobile girin.
7: Hayalinizdeki hızda ağır bastı taşıt kredisi Garanti BBVA Mobile'de. Siz de istediğiniz taşıtı seçin, şubeye gitmeye gerek kalmadan kolayca başvurun. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de.
4: Garanti BBVA.
2: En yeni, en iyi, en popüler videolar senin kanalın Dream Türk'te. Dream Türk her yerde seninle.
8: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
9: Fulya Öztürk'ün sunumuyla Akıl Çemberi bugün 20.45'te CNN Türk ve CNN Türk Radyo'da.

Milletçe sahip olduğumuz vatan sevgisi ve hürriyet aşkı ilelebet canlı kalacak. Cumhuriyetimizin temellerinde yer alan bu yüksek ruh ve şuur her an her saniye yolumuzu aydınlatmaya devam edecek. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun.

0: Radyo D Hava Durumu.
1: Yapılan son tahminlere göre yarın İstanbul açık güneşli, sıcaklık 29 derece. Ankara güneşli 29, İzmir güneşli 34, Antalya güneşli 36, Trabzon yağmurlu 26 ve güneşli geçmesi beklenen Diyarbakır'da hava sıcaklığı 34 derece olarak ölçülüyor.
2: Via Karavan haftalık rotayı sunar.
3: Haftalık rotamızda istikamet Eğirdir Gölü. Isparta sınırları içinde yer alan Eğirdir Gölü, Türkiye'nin en büyük tatlısu göllerinden biri olarak dikkat çekiyor. Geniş kıyı şeridi ve sakin atmosferi, kamp ve karavan yolculukları için eşsiz bir ortam oluşturuyor. Göl manzarası eşliğinde huzurlu bir konaklama yapmak isteyenlere, Isparta Eğirdir rotasında keyifli yolculuklar.
2: Via Karavan haftalık rotayı sundu.
4: Radyo D.
2: 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Alanya'dayız. Saat 20 Atatürk Anıtı önünde buluşma. Saat 20.30 Alanya Kent Konseyi ile Fener Alayı. Saat 21.30 Gülşen Konseri.
4: El ayak çekilince gel anlarsın görünce.
2: 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın tüm coşkusuyla Alanya'da kutluyoruz. Medya sponsoru Dream Türk ve Radyo D.
5: Reklam.
2: Dream TV'de hayalini izle. Yabancı müziğin en yenileri ve tüm zamanların en iyileri Dream TV'de.

0: Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. 104 Radyo'da. Kamu spotu.
1: Bir çocuk için dünya bazen mutlu bir sınıf, bazen temiz su, bazen de güvende olma duygusu. Ama milyonlarca çocuk bu dünyaya erişemiyor ve en çok da korunmaya ihtiyaç duyuyor. Dünya genelinde her 5 çocuktan biri çatışma bölgesinde, her 4 çocuktan biri açlıkla, 1 milyar çocuk iklim kriziyle mücadele ediyor. UNICEF tüm çocukların daha iyi koşulda yaşaması için çalışıyor. Bağışınızla bir çocuğun hayatını değiştirebilirsiniz. UNICEF, her çocuk için.

Önemli. Heyecan verici. Eğlenceli. Bilgilendirici. Vazgeçilmez. Bazen de tamamen gereksiz her şey. Kısaca

hem çok sevdiğiniz yıldızlar hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yepyeni parçaları. İlk önce burada dinle. Radyo D ile keşfet. Şimdi.

0: Frekans aramak yok. Parazit yok. Yüksek ses kalitesi var. Dijital ses yayıncılığında kapsama alanımız genişliyor.
1: Dub Plus.
0: Radyo'da, radyo yayıncılığında son teknoloji Dub Plus'la İstanbul, Ankara ve İzmir'de. Aracınızın radyosunda Dub fonksiyonu yer alıyorsa açın, dördüncü kanalı seçin, Radyo'da'yı en yüksek ses kalitesiyle dinleyin.
1: Dub Plus.
0: Dub Plus ve Radyo'da. Mükemmel uyum, fark yaratan yayıncılık.

0: Neden dersin? İçindeki müziğe, aklındaki kişiye, biten mesaiye. Aa, bu benim şarkım diyene gelsin. Seni dört gözle bekleyenlere, sınıfındaki o kral hocaya. Story atar atmaz sana like atana. Almanya'daki teyzene, trafikte sana yol veren sürücüye. Tüm sevenlere gelsin. Sıradaki şarkı kime gelsin?
1: Kime gelsin?
0: Radyo'da. Hayatın içinde her zaman seninle. Her zaman seninle.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: bitti.
1: Sıradaki şarkı aşktan yananlara, güneşten yananlara, tatil için yanıp tutuşanlara gelsin. Güneşe doğru sürenlere, valizini hazırlayanlara ve tabii ki tüm yaz severlere gelsin. Sıradaki şarkı Radyo D'den gelsin. Radyo D, hayatın içinde her zaman seninle.

Milletçe sahip olduğumuz vatan sevgisi ve hürriyet aşkı ilelebet canlı kalacak. Cumhuriyetimizin temellerinde yer alan bu yüksek ruh ve şuur her an her saniye yolumuzu aydınlatmaya devam edecek. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun.

hem çok sevdiğiniz yıldızlar hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yepyeni parçaları. İlk önce burada dinle. Radyo D ile keşfet.

gülümse. Hatırla. Hisset. Zaman tüneli seninle. Burası Radyo D.

bakalım işte. Sokak sokak. Ne kadar cadde varsa bizi tanıyan, sordum. Yoktun. Güneşin batışını seyrettim burundan. İnanmazsan git Bekir amcaya sor. O da seni sordu. Yine papatya verdi elime.

hem çok sevdiğiniz yıldızlar hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yepyeni parçaları. İlk önce burada dinle. Radyo D ile keşfet. Şimdi.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

suskun. Aynaya bakmak gibi senle konuşmak. Ne zaman dinlesem sen susuyorsun. Ne zaman dinlesem.